Enadumarakwa. Wasi womo omwo enino na omupesi omuhuno ombehunu omwo omwo aso na omupesi omuti enukure na ewumu no omusu ombeti omwo omwo ano na omusu ompesi omuka enukure ewumu no omusu omebeka enitu wasi wasi yemeni nyina yedai emumu nenyini yemani momu nyini yemani momu nyini Mani momu nyini, osina uchabrenu drua. Uchabrenu drua. Yakoni ibi hunu, edwiabano papane wumuno. Eni ibi hunu, boninu suwe, jabawu nana sidi enyenu, odisi ibi hunu. Tuosi yemeni nyina momu nyini. Sisi ya diye nim, papanu diye nim boninu. Na emrepano suno, uchabrenu drua. Obeba ye hunu, Papa a woman. You're queer him 11 minutes to the hour of 2 o'clock. You're queer him. You're queer him. You're queer him. Mutsi my aim.

yazinkunim, yazinkunim. Hallelujah, amen. Yazinkunim, yazinkunim. Hallelujah, amen.